0: siyenza kahle ke manje sekonakele bathini ka hey aw aw aw aw aw aw
1: sexy
0: bounce